Benim hayallerim, benim hayallerim kalırsa kalsın. Düşünme sen bana, düşünme sen bana, ne olursa olsun. Dövdüm göçlerimi ağlama.

0: Bırakalım bu mevzuyu, sonu gelmez sözlerin. Bak dolu derdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarasız da sabah olmuyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

ben şu gönlüme zincir vurdular. Feryatlar içinde yalnız koydular. Seven şu gönlüme zincir vurdular.

Nasılsın diye sorma bana. Ankara gibiymiş de. Gülmeyi dikim evinde, coşkuyu Bahçeli'de. Aşkı Ankara'nın bütün semtlerinde bıraktım. Ulus kadar yorgun, kayaş kadar yıkık, Çin Çin kadar belalı, yeni mahalle kadar saf ve çocuksu. Aşkı kadar vefalara alışık, Kızılay kadar kalabalık, Ettik kadar cefakar, Tunalı kadar asilim. Ankara gibiyim işte. Yani uzaktan ışıl ışıl ama aslında yorgun ve her şeye rağmen Anıtkabir gibi.

Ne bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime.

0: Vah yalan dünya vah. Kimi anadan doğma şanslıdır, kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderim. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, bugün 25 Mayıs. Artık Mayıs ayının son programlarını gerçekleştireceğiz bu hafta. Pazartesi sabahındayız. Tabii bu hafta bayram tatili aramızda olacak ve bayram sonrası Haziran ayının ilk programıyla sizlerle olacağız diye umut ediyoruz. Şimdi bugün bu programa inanın nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yaşanan gelişme ve detayların tamamını anlatmaya süremiz yetecek mi onu da bilmiyorum ama tabloya baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi tabiri caizse bir puzzle'a dönmüş durumda. Nasıl toparlanır, nasıl sıfırlanır ve resetlenir o bilinmiyor. Ama bir tarafta mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel ve diğer tarafta yine mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu. Yaşanan gelişmelerin detaylarını yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Hafta sonunda aslında hiç kimsenin görmek istemediği bir olaylar zinciri yaşandı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde. Özgür Özel yaptığı açıklamada bıçak gibi kesen bir cümle kullandı. Kısa ve netti o cümle. Özel, sarayın seçtiği yönetiyorsa artık CHP kapatılmıştır ifadelerini kullandı. Özel'in bu çıkışı siyaset kulislerinde adeta deprem etkisi oluşturdu. Çünkü kullanılan ifade sıradan bir siyasi eleştiri değildi. Sarayın seçtiği yönetim cümlesi doğrudan bir partinin, parti yönetiminin meşruiyetini tartışmaya açan çok sert bir mesajdı. Ve o mesajın adresi de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ankara'da başlayan siyasi trafik cumartesi günü devam etti ve dün patlak verdi. Bir tarafta parti binasında sabaha kadar süren toplantılar yaşanırken dün öğle saatlerinde genel merkezde sıcak dakikalar yaşandı. Dünkü görüntüler aslında Türk siyasi tarihine geçebilecek kadar sert ve sıra dışı anlara sahne oldu. Mahkeme kararının ardından parti genel merkezinde tansiyon saatler ilerledikçe daha da yükseldi. Özgür Özel cephesi alınan kararı kabul etmeyecekleri net bir şekilde ortaya koymuştu. Hatta gelen bilgilere göre Özel ve beraberindeki isimler uzun süre parti binasını terk etmeme kararı almıştı. Detaylarını yine programımız içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Birinci sayfaya hoş geldiniz.

Evet, birinci sayfa programına bugün CHP'deki krizle başladık. Genel merkezden gelen fotoğraflar var. Polis ekiplerinin bina çevresindeki hareketleri de sabahın erken saatlerinde dikkatlerden kaçmadı. Özel'in yakın çevresine "bu bina sadece duvarlardan ibaret değildir, burası seçmenin iradesidir" diye konuştuğu bilgisi geldi. Bir süre genel merkezden ayrılmadı Özel. Yaşanan hareketlilik sonrası polis parti binasına giriş yaptı, kapılar kırıldı, göz yaşartıcı gaz kullanıldı, arbede çıktı. Yaşanan gelişmeler sonrası Özgür Özel parti binasını terk etti ve meclise doğru yürüyüşe geçti değerli dinleyenler. Detayları ve daha fazlasını sizlere programımız içerisinde aktarmaya çalışacağız elimizden geldiğince, çünkü çok detay var, çok açıklama var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne dün geleceği söyleniyordu fakat gelmedi. Gelmesinin uygun olmayacağı açıklandı ve ne zaman geleceği konusunda da bir açıklama yapılmadı değerli dinleyenler. CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel'in makam odasında kendisine ulaştırılan genel merkezin tahliyesine ilişkin icra dairesine alınan tebligatı yırttığı görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde Özel'in "bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek tebligatı yırttığı ve ardından "koy masaya, gelince okusun" dediği anlar yer aldı. Yine Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşe geçti. Parti genel merkezinden ayrıldı. Parti genel merkezinin önünde de açıklamalarda bulundu Özel. "Ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.

0: Dün yaşanan olayların kısaca özetini aktarmaya çalışıyoruz ama çok detay var. Elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyoruz. CHP'deki krizle başladık. Genel merkezden gelen fotoğraflar var. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşe geçti. Parti genel merkezinden ayrıldı. Uzun bir yürüyüş gerçekleşti. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü ve burada vatandaşlara seslendi, bir konuşma gerçekleştirdi değerli dinleyenler.
1: Ve şu anda bizim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bununla ilgili bir başvurumuz var. Ve nihayet Sayın Bakan'a da arz ettiğimiz gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının şu anda sitesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Sayın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir. Bunun sebebi de bu kararın, yani mutlak butlan kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir. Çünkü bu davada talep edilen şey 38. kurultayın yok sayılmasıdır. Mahkeme 38. kurultayı tedbiren yok sayıyorum diyerek aslında esas kararın yerine geçmiştir. Bu nedenle tedbir kararı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle yok hükmündedir. İşte bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığı saatler içerisinde çözme potansiyeline sahiptir. İşte bu nedenle hem bu hukuki aksaklıklar dolayısıyla hem de Türkiye demokrasisinin, milletimizin, geldiğimiz seviyenin asla bir siyasi parti genel merkezine polis zoruyla, jopla, gazla girilmesinin uygun olmayacağı, ne bu milletin hayrına olacağı, ne de demokrasimize bir adım attıracağıdır. Demokrasi için büyük bedeller ödedik. 80 yıllık bir çok partili siyasi yaşamımız var. Ve bu karar bir an için doğru kabul edilirse ve işleme konarsa artık Türkiye'de çok partili siyasi rejimden bahsetmek olanaksız olacaktır. Gücü ele geçiren, beğenmediği, yenemeyeceği siyasi partinin kurultaylarını, kongrelerini bir nedenle saymayıp dönüp eski yönetimleri getirebilecektir. Artık Türkiye'de dernek seçimleri dahi yapılamaz hale gelecektir.

0: Mutfak Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Canlı yayında saldırı deniliyor. Özgür Özel'in genel merkezden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşünü takip eden CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci, Özgür Özel'e soru sorduktan sonra korumaların müdahalesine uğradı. Bekmezci'ye CHP'li Ali Mahir Başarır tokat attı ve o görüntülere yer verilmiş bir gazeteciye yapılmaması gereken hareketi doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in yanında olan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ve Özgür Özel'in korumalarının hışmına uğrayan gazetecinin görüntüleri yer alıyor. CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başarır'ın açıklamaları var. Ali Mahir Başarır'dan CNN Türk'e bir açıklama yapılmış olay sonrası. Başarır diyor ki bir olay oldu, yanlış da aktarıldı. Genel başkanımız 3 kez mikrofonu almak istedi. Zaten olaylar gergin, ben de ittirdim. Niye ona vurayım? Belki oradaki herkes tanır. Her muhabir odama gelir, çayımı içer gider. İnsanlar orada gergin. Ben o müdahaleyi yapmasam çok daha kötü şeyler olacaktı ifadelerini kullandı. Özgür Özel açıklama yapmış. Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. Sonrasında ise bayramlaştı milletvekilleriyle. Duruma üzüldüğü ve üzgünüm dediği anlara yer verilmiş değerli dinleyenler. Tabii bu olaylar yaşanırken Süper Lig'e yükselen son takımda belli olduğu deniliyor. Çorum Futbol Kulübü 1. Lig yükselme playoff final maçında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. Daha önce Erzurumspor ve Amespor Süper Lig'e yükselen 2 takım olmuştu ve son takımsa Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Çorum Futbol Kulübü oldu. Tebrik ediyoruz. Süper Lig'de başarılar diliyoruz Çorum Futbol Kulübü'ne.

Yurda dönüyoruz. AFAD verilerine göre Malatya'nın Kütürge ilçesinde dün akşam saat 22.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yine pazar sabahı Adana'da bir deprem meydana geldi. Adana'daki deprem de 4.9 büyüklüğündeydi. Değerli dinleyenler, Saimbeyli ilçesinde pazar sabahı dün sabah 04.26'da meydana geldi. 4.9 büyüklüğündeki deprem korku yarattı. Merkez üssü Saimbeyli olarak belirtiliyor. AFAD'dan açıklama var. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğündeki depremin çevre illerden de hissedildiği belirtilmiş. Açıklamada meydana gelen deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerinden de hissedildi deniliyor. Sağ tarama çalışmalarının devam ettiği etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri aktarılmış. Haberin detayında, devamında değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gelecek, tarih belli oldu deniliyor. Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı deniliyor değerli dinleyenler. Özgür Özel milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi denilmiş. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Burada vatandaşlara bir konuşma gerçekleştirdi. Detaylarını aktaracağız. Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonuna doğru CHP Genel Merkezi'ne gideceğini açıkladı. Merak ediliyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman geleceği noktasında. Bu arada yaşanan arbedelerden dolayı genel merkezde de ciddi bir temizlik çalışmasının başladığı kamuoyuna yansımıştı dün değerli dinleyenler.

gün çoktandır yuvalarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönemce biliyorum.

Haber başlıkları ve detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programındasınız değerli dinleyenler. Malatya'da korkutan deprem deniliyor. AFAD Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün akşam 22.36'da meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde büyüklüğü 4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 12.76 kilometre olarak açıklandı. Sağ tarama çalışmaları da devam ediyor. Malatya Valiliği tarafından bir açıklama yapılmış. Yine aynı şekilde hafta sonu pazar sabahı 04.26'da Adana Saimbeyli'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu deprem bilgisini de sizlerle paylaşmıştık değerli dinleyenler. Euroleague'de şampiyon Olympiakos oldu deniliyor. Türk Hava Yolları basketbol Euroleague finalinde Real Madrid'le karşılaşan Olympiakos uzatmalara giden maçta rakibini 120-118 yenerek Euroleague şampiyonu oldu deniliyor değerli dinleyenler. Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yürüttüğü Hull City Premier Lig'e yükseldi. Hull City Championship playoff finalinde Middlesbrough'u uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi. Tarihi zafer sonrası tribünde büyük sevinç yaşayan Acun Ilıcalı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı deniliyor. Acun Ilıcalı'nın bir kupayla fotoğrafına, sevinç fotoğrafına yer verilmiş haberin detayında değerli dinleyenler. Adana'da katliam gibi kaza deniliyor. Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında bir çift hayatını kaybederken çiftin 4 yaşındaki çocuklarıyla 2 kişi de yaralandı deniliyor değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu için 10 milletvekilini ihraç edecek iddiası var. Deportivo La Coruña 8 yıl sonra La Liga'ya döndü deniliyor. İspanya 2. liginde Deportivo La Coruña La Liga'ya yükseldi denilmiş. Filenin Sultanları hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi deniliyor. Tatvanvan karayolunda korkutan kaza, yaşanan trafik kazasında 6 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilmiş.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na kesin ihraç talebi deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla mutlak butlan süreci sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulundu deniliyor değerli dinleyenler. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in küresel Sumut filosu aktivistlerine yaptırdığı işkenceye karşı ortak açıklama yaptı. İsrail'li bakana ortak Sumut filosu tepkisi deniliyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti deniliyor değerli dinleyenler. Napoli'den ayrılan Conte geleceği hakkında konuştu. Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilde bulunan anne baba hayatını kaybederken çiftin 4 yaşındaki çocuklarıyla 2 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilmiş. Beşiktaş'ta tarihi hamle, Bankalar Birliği borcu kapandı, kasa transfer için açıldı ifadeleri yer alıyor. 200 milyon euroluk bütçe hazırlığının açıklandığı belirtiliyor. Serdar Adalı yönetimindeki siyah beyazlı kulüpten değerli dinleyenler. CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesine protesto deniliyor. İstanbullular sokağa akın etti denilmiş. Kitlesel yürüyüş mitinge dönüştü. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3. sefer açmak için ben var gücümle çalışacağım ifadelerini kullanmış. CHP'nin İzmir çağrısına binlerce kişi katıldı. Kalplerimize kayyım atayacak halleri yok haber başlığı var. Yine Cumhuriyet.com.tr'de değerli dinleyenler.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüş çağrısının ardından CHP Genel Merkezi önünde toplanan yurttaşların arasına giren siyah renkli araçla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Görüntülerde Volkswagen marka olduğu öğrenilen araç kalabalığın arasına dalarak bir kadına çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. Plaka kayıtlarında plakasının sahte çıktığı öğrenildi. Sürücünün kimliğiyle aracın gerçek sahibinin ise henüz tespit edilemediği belirtilmiş. Değerli dinleyenler, enteresan olaylar yaşandı. CHP Genel Merkez baskınının ardından Kılıçdaroğlu ekibinden genel merkezde çikolatalı kutlama deniliyor. CHP'nin başında olsaydı gelmezdim Ümit Dikbayır'dan Kılıçdaroğlu çıkışı deniliyor. CHP bundan sonra sokaktadır. Özgür Özel genel merkez önünde bir konuşma gerçekleştirmiş. Yine detaylar Cumhuriyet.com.tr'de yer almış değerli dinleyenler. Tokat merkeze bağlı Nebi Köyü'nde sağanak yağış heyelana neden oldu. Heyelanda hasar gören iki ev AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edilerek mühürlendi deniliyor. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. AFAD duyurdu, Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem deniliyor. Bilgi Üniversitesi yeniden açılıyor iddiası var. Gözler resmi gazeteye çevrildi denilmiş. Fazıl Say'dan Özgür Özel'e destek deniliyor. CHP'nin İzmir çağrısına binlerce kişi katıldı. Kalplerimize kayyım atayacak halleri yok haber başlığı var. Yine Cumhuriyet.com.tr'de değerli dinleyenler. Evet, yavaş yavaş programımızın son bölümlerine geliyoruz. Sıcak dakikaları, son dakika gelişmelerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Yine CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı soru işaretiyle bir haber başlığı var. Mutlak mutlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu gerginlik yaşandı. Kararın tebliği sürecinde Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Polis ekipleri genel merkeze girdi. Tebligatın teslim edildiği Özgür Özel binadan ayrıldı. CHP'de heyetlerin görüşmesi iptal edildi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılmış değerli dinleyenler.

Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı deniliyor. Adana'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Sırbistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi deniliyor. Dezenformasyonla mücadele merkezinden sahte kurban ilanlarına ilişkin vatandaşlara uyarı deniliyor. Kırşehir'de sel meydana geldi. Şiddetli yağış sonrası Kırşehir'de yaşanan sel sonrası iki köyde hasar meydana geldiği belirtilmiş. İzmir'in 5 ayda yağış miktarı uzun yıllar ortalamasını geçti denilmiş. Çanakkale'de otobüs devrildi, 46 yolcu yaralandı. Minibüste pick-up'ın çarpıştığı trafik kazasında da bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış haberde değerli dinleyenler. AFAD Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün 23.07'de meydana geldi bu deprem. Merkez üssü Bitlis'in Hizan ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrası kısa bir tedirginlik yaşandı. Depremin 15.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarılmış değerli dinleyenler. Euroleague'de şampiyon Olympiakos deniliyor. Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı. Yaşanan trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Dün akşam 20.30 sıralarında Batman Kozluk Karayolu Bıçakçı Köyü mevkiinde yaşandı bu trafik kazası. AFAD Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Adana'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı deniliyor. Pelin'in Sultanları hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi. Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi deniliyor. Amerikan basınından nükleerle ilgili çarpıcı İran iddiası deniliyor. Türkiye dahil 8 ülkeden İsrailli bakana ortak Sumut filosu denilmiş haber başlıklarımızdı değerli dinleyenler.

0: Süzgen inşaat malzemeleri, kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege, İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Hava sıcaklığı ile ilgili doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor deniliyor. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısında Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş değerli dinleyenler. Haftanın ilk programında 25 Mayıs Pazartesi sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 26 Mayıs Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Her zaman olduğu gibi sizlere sıcak gelişmeleri, birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

O mahallede herkes gömlek giyerdi. Bizim kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya,

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgatlı bürokrat Kürşat Bozkurt, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı. Atama bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Yozgat'ta Kurban Bayramı nedeniyle artan trafik yoğunluğu havadan görüntülenerek kaydedildi. E-88 karayolunda bayram hareketliliği dikkat çekti. Trafik ekipleri ulaşımı aksatmamak için denetimlerini artırdı. Devlet Su İşleri Yozgat'ta dere yataklarındaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar su taşkınlarını önlemek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Düzenli temizlikle taşkın riski azaltılması hedefleniyor. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç talebiyle başvuruda bulundu. Dilekçede partinin hukukunun korunması vurgulandı. ABD ve İran arasında anlaşma beklentileri petrol fiyatlarında hızlı bir düşüşe yol açtı. WTI petrolü %6, Brent petrol ise %6 gerileyerek sırasıyla 91 ve 95 dolara düştü.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 73 kuruştan, gram altınsa 6787 lira 43 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Noah Lang, Galatasaray'dan neden ayrıldığını ve Napoli'yi tercih ettiğini anlattı. Pişmanlık duymadığını belirtti. Al Nassr, Cristiano Ronaldo ile birlikte Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonu oldu. Takım da maçı 4-1 yendi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Sorgun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 18 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 13 derece. Aktağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 13 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Bugün 25 Mayıs 2026 günlerden pazartesi, Arife'nin harifesi. 09.04 Türkiye'nin saatleri. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla başladık.
1: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla şoför Nalan yayında.

Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla programımızın ilk 1,5 saatlik zaman dilimini paylaşacağız arkadaşlar. Ferdi'cim de kampanya. 158 parçadan oluşan paketimizi kaçırmayın. 55 parça 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı. 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 14 farklı model sunuyoruz. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti, 7 litre deluxe matik düdüklü tencere, 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça ister döküm ister granit sahan seti, XX large dijital air fray, ister peşin ister kredi kartına taksitle, ister elden taksitle sahip olacağınız bu takımı Ferdi'cim Oni hesabından detaylı görebilirsiniz. Ferdi'cim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hamlar Sokak, Akdağ Vadisi'nde hizmetinizde.

görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Misafirlerimiz geldi mi? Bugün yolda olanlar var, gidenler var, gelenler var. Tatil başladı birçoğumuz için. Ön hazırlıklar, tatlı telaşlar, bayram telaşı başladı. Şöyle kapkacaktır, tenceredir, evimize lazımsa 158 parçadan oluşan bu fırsatı kaçırmayın. Dilerseniz çeyiz için, dilerseniz mutfaklarımızı yenilemek için Kurban Bayramı

0: günaydın Nalan'cığım. Şükür kavuşturana demiş. Nuriye Hanımcığım, Sarıkent'ten. Nuriye Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayda Çağbi aramızda.
1: Nalan abla, ben şu an Maraş'ta geçeceğim. Türküsü çalar mısın?
0: Dur baştan alalım.
1: Nalan abla, ben şu an Maraş'tayım. Benim için Maraş türküsü çalar mısın?
0: Çalarım.
1: Antep'in yolu Maraş'tan öncedir.
0: Tamam, tamam. Antep'in yolu Maraş'tan öncedir. Ona göre Afra söylediyse doğrudur. Neydi?

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 64 07. Ömer Turan 0539 718 44 88. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Halkımız kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
2: Topaloğlu Hafriyat. Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
1: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
3: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
7: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

erken kalkın çocuklar. Ne kaldı bayrama? Evet, Aytaçap teşekkürler. Maraş'tan selamlar. Aleyküm selam olsun. Hoş geldiniz. Maraş'a bizden de selamlar. Kahraman Maraş'a. 09.29 Türkiye'nin saatleri. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuyla. Evet, yeni bir paketimiz var. 158 parçadan oluşuyor. 55 parça 12 kişilik 5 farklı model sunuyoruz yemek takımı. 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 14 farklı modelimiz var. Seç beğen al. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti. 7 litre delüks matik düdüklü tencere, 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça ister döküm ister granit sahan seti, XX large dijital air fryer, ister peşin ister kredi kartına ister taksitle, elden taksitle sahip olacağınız bu takımı Perdecim Oni Instagram adresimizden takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Seda Sorgun'dan aramızda. Ferdi Baba'dan Çiçekler Açsın parçasını istiyorum. Tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin demiş. Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Kırlarda sevgililer.

İsmail abi. Aa, beni korkutuyorsunuz ya. Vallahi Zagor İsmail bizlerde. Abi Çandır'dan senin komşu bize Zagor İsmail kimdi ya? Cemal Ercan Çandır'dan yazdı İsmail abi. Zagor İsmail'e gelsin rahmetli dedi. Aa. Çandır'dan Zagor İsmail kucak dolusu selamlar olsun, hayırlı yayınlar olsun Nalan Hanım. İnanın vardım olmuyor istek parçam. Nalan Hanım inanın vardım olmuyor istek parçam. Güler Kahraman ve Celal Yarıcı düet. Gönül Mahkumu parçasını rica ediyorum. İstek parçam öncelikle size ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Mübarek Kurban Bayramımızı kutlar. Herkese sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Allah'a emanet olun. Saygılar. İsmail abi, bir sıkıntı mı oldu? Niye öldü dediler seni? Seni öldü dediler abi Çandır'dan. Şu arkadaşa ulaşın. Korkuttunuz beni ya. Allah uzun ömür versin. Ömür vermişiz. İyi yayınlar Nalan Hanım. Kolay gelsin. Güllü her şeyim oldun. Çalabilir misin? Çalarım tabii ki. Hoş geldiniz. Hiç ölümlü dünya. Hepimiz öleceğiz de. Yani ölmeden de öldürmeyin insanı yani. Belki bir espri yapmak istedi arkadaş bize. İsmail abi. Çandır'dan valla demin söyledim adını bak. Şimdi unuttum. Benim de hafızam. Cemal Ercan. Cemal Ercan Çandır'dan rahmetli oldu dedi senin için. Ben de az değilim. Tavşana kaç tazıyı tutacaktırma işte. Selamünaleyküm. Ben Ankara'dan Aykut Mustafa Yavuz'dan Karışma parçasını kuzenim Mamaklı Ercan'cın Gözkan Kaplan Haydar Caferoğlu'na Ayhan Akkele namı diğer yeni doğanlı dayı koya Ağrılı Fero'ya armağan ediyorum demiş. Alalım bunu da listeye. Güllü'nün peşine. Evet. Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tomuzluğuyla bir bayramın olsun yapalım hemen sayın yayında.

kalmış bana. Kader senden yana, aşk senden yana. Anladım mutluluk yasakmış bana. Elveda aşkına.

0: aşkına evrede sana gidiyorum artık.
1: Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İdaş yatak baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Fiyerkard'in yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha sayamadığımız onlarca ürün ve kampanyalar Ferdi'cim alışveriş merkezinde. Selamun aleyküm, aleyküm selam, günaydın. Gönül mahkumu gelsin, buyurun.

misin sen? Ve canı burnunda bir kadının ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin püsü gözlerisin sen. Dağlasan da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemin kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Haram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum. Sana ne, kime ne, delik deşik uykularımın içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim, sana ne. Vicdan harbine koma hain yüreğini, sevmek senin neyine. Görmek, görmek gözlerinde pusu olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım, sana ne.

yetmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye haykıracaksın. Buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerimi, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla, ama asla yüzün gülmeyecek. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül ezgisi. Darda kalmış bir yüreğin gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mapusluğumda 1000 defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma vur şimdi, aldırma kır kalemi. Sanma eğilirim bükülürüm, sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam

0: Güler Kahraman Büyük Celal Yarıcı yorumuydu. Güzel bir istek parçası, mekanlarımıza konuk oldu. Satı teyze burada öyle dememizi istiyor. Teyze diyor.
1: Günaydın Nalan Hanımcığım.
0: Günaydın efendim.
1: Satı teyzen.
0: Hoş geldiniz.
1: Kara Tren şarkısını çalarsan çok memnun olurum.
0: Tamam.
1: Ayaz Oto Yıkama çalışanlarına. Parkınızın adı ne Necloş?
0: Hacı Hasan Bor Parkı.
1: He?
0: Yüzüncü yıl.
1: Yüzüncü yıl parkında çalışanlarına.
0: Boğazlayan.
1: Hediyem olsun.
0: Boğazlayan 100. yıl parkına da selam olsun. Memleketimize bahar geldi. Bir şarkı da ben göndereyim bütün parklarımıza. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne de selamlar olsun.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Rehberliğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla soruyor birlikteliğimiz tumuzuyla bir yandan mesajlarımızda ulaşıyor. Serdar Çekerek'ten aramızdan. Serdar Erol günaydın abicim, iyi yayınlar. Ceylan Yaram içeride parçasını istiyorum. Bu parça Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışmakta olan bizlere gelsin abla. Bir de Arpaç köylülere gelsin. Teşekkür ederim abla demiş. Arpaç köylülere gelsin. Gülcan aramızda. Merhabalar Nalan, ben sizden, yurtseven kardeşlerden Cansız parçasını istiyorum. Can kızdır o belki. Özellikle eşime ve çocuklarıma, sizlere gelsin. İyi yayınlar Nalan Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Alparslan Bozkurt Çayıralan'dan aramızda. Alparslan Engin Nurşani'den özledim babamı çalar mısın demiş. Çalarım Alparslan, Çayıralan'a selamlar olsun. Aleyküm selam alalım biz de. İsmail abi, Nalan ablam arkadaşın ismini anlayamadım. Merkeze pek inmiyorum. Radyolarda pek gelmiyorum. Ortalarda görünmediğim için söylenmiştir. İnanıyorum diyor. Beni sevenlerden biri. Allah ona hayırlı uzun ömür versin. İsmail abi öldü dediler seni. Ben de dedim İsmail abi öbür taraftan yazıyor bize mesaj, bir ilkledik ya. Hatta madeninde olan abilerim Serkan Uludağlı, Yeni Doğanlı, Dayı Kol, Sakallı Serhat, Mehmet Arslan için Seyfi Doğanay'dan Yoruldum parçasını rica ediyorum demişler. Doğan Tepe'den Ergün, ben iyi yayınlar, teşekkürler. İnsan kendi çabasının sonucunu elde eder, kaderde gayrete aşıktır. Günaydınlar Nalan Hanım, iyi yayınlarınız olsun. Ben Bodrum'dan Muhammed, Uğur Kaya, Fatih Bulut'tan Yalan Oldu Geceler parçasına, Ümit Çetin'e, Kirli Serhat'a, Serkan Uludağlı'ya, Yeni Doğanlı Dayı Koya ve Çeto Baba'ya armağan ediyorum şimdiden. İyi yayınlar dilerim, teşekkürler. Neydi şarkı, dur unutmadan şunu, Fatih Bulut, Yalan Oldu. Ha, geceler. Hülya Hanım Sorgun'dan burada. Hülya'cığım hoş geldin. Çok isteğim var yine. Günaydın. Girdiniz mi Perdecim, Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Kampanyalarımızı buradan daha yakından takip edebilir dinleyenlerimiz.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdecim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
3: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan.

yaşım bin. Kara tren gecikir belki. Gecikir de. Hiç gelmez. Dağlarda salınır da halimi bilmez. Devam ediyorum birlikteliğim sumuzuyla. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde son kampanyalarımızı kaçırmayın. Perdecim Oni ve Halıya ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka, hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 6640 0541 853 6640.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay sitesi, A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
4: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi sitesi D blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
4: Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi'nde 158 parçadan oluşan bu takımı, bu paketi kaçırmayın. 55 parça 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı sunuyoruz. 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 14 farklı model. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti, 7 litre delüks matik düdüklü tencere, 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça ister döküm ister granit sahan seti, XX large dijital airfray, ister peşin ister kredi kartına taksitle ister elden taksitle sahip olacağınız bu takımı Perdecim Oni Instagram hesabımızdan detaylı olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Nerede kalmıştım isteklerde? Ferman Akdeniz yaralı kartını söylesin, şöyle bir mesajlara dönelim sonra.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz gözü görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekanslara baz olmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Günaydınlar Nalan Hanım, iyi yayınlar. Şimdiden hayırlı bayramlar. Ben Sorgun'dan Hülya. Ben Ferdi Tayfur'dan Gönül Yorgunu parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden gönül yorgunlarına gelsin. Ve sizlere gelsin, sağlıkla kalın demiş. Hülya Hanım hoş geldiniz. Sorgunumuza selamlar. Salim Kizir çekerekten aramızdan. Nalan Hanım selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Murat İnce'den Gardaş çalar mısın? Bu parça bayram tatiline gelen tüm çekereklilere armağan olsun. Bayram tatiline gelen tüm ilçelerimize, tüm hemşehrilerimize, kardeşlerimize hoş geldiniz diyelim. Büşra Damla aramıza günaydınlar hanım, hayırlı sabahlar. Bugün sizden Ferdi Tayfur'dan Çiçekler Açsın parçasını rica ediyorum. Anneme, babama, abime, yengeme ve tüm dinleyenlere gelsin, yayınlar diliyorum demiş. Büşra, o parçayı çaldım ya. Vallahi. Bir Ferdi Tayfur şarkısı var, gönül yorgunu, onu sana da armağan edeyim. Günaydın Buse Uçar Çayıralan'dan aramızda. Mustafa Yıldız Doğan'dan Ah O Saçların çalar mısınız demiş. Alıyorum listeye. Sözüm vardı park ve bahçelere, tüm ilçe belediyelerimize, tüm kasabalara, köylere, parklarımızı düzenleyen park ve bahçeler ekiplerine, ilçelerimizi, şehrimizi ayakta tutan tüm belediye çalışanlarına, emeğinize, ellerinize sağlık. Ne güzel oldu böyle. Allah'a şükürler olsun, yeşerdi memleket. Bereketli bir yıl yaşayacağız inşallah. Şimdiden herkesin bayramı kutlu olsun. Bu da benden olsun, bayram şekeri.
3: Memleketime çoktan bahar.

Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor programımız ikinci bölümde. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Giriş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetteyiz. 0543 772 1026 iletişim hattımız. Canın çıksın insafsız. Yurtseven kardeşler. Google böyle çevirdi. Engin Nurşani, özledim babamı. Onu söyledi emin misiniz? Bir kontrol edin.

0: Fransa, hoş geldin Fransa. Selam, günaydın, iyi günler, iyi yayınlar. Ben Sarayken, Ozan Köyü'nden Sefa. Fransa'da yaşıyorum. Burada bile radyodan sizleri dinliyoruz çalışırken hep. Sizden Taner Olgun'dan buralardan gidelim köyümüze dönelim türküsünü çalmanızı istiyorum. Bütün gurbetteki gurbetçi kardeşlerimize gelsin. Tekrardan iyi yayınlar. Hoşça kalın. Hoş geldiniz. Selam olsun memleketten, Sıla'dan gurbete.
1: Kasırgalar yağdı üzerine. Umutsuzluğu ettin yüreğime. Canın çeksin insafsız. Acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı? Canın çıksın, canın çıksın. İnsafsız, insafsız.
2: Şu programda,
0: günaydın. İntizardan ıhlamurlar altında çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Çalarız Şeyma'cığım, hoş geldin. Şeyma bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Şöyle bir gönül yorgunu patlatalım. Dermansız derde tutul, sev desen de unutul, gel bende bul çareyi. Tanrım sana da versin karşılıksız sevgiyi, sen de çek, çek bu çileyi.
2: Şoför abla radyolarda.

0: Çayır Alan'dan sizi dinliyorum kızımla. Ona da bir parça çalar mısınız? Asya armağan olsun bir tek kızıma demiş İbrahim Tekin Çayır Alan'dan. Asya'ya da selamlar. Zekeriya abi Sorgun'dan aramızda. Bir dakika sürecek. Reklama çok az kaldı. Zekeriya abi yayınlayalım. Şarkı dönüşte olsun.
1: Evet, merhabalar Nalan Hanım. Ben Sorgun'da olmuşçularından Zekeriya Akdemir.
0: Merhabalar.
1: Öncelikle kolay gelsin diyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Elhamdülillah abicim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
0: Allah iyilik versin.
1: Evet. En güzel günler sizinle olsun. Nagiha. Nalan Hanım.
0: Eyvallah.
1: Bugün terminal beğendik. Çarşı Sanayi ve Hastane çalışıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Şu anda beğendikteyiz. Burası beğendik. Nalan
0: Burayı
1: Hanım.
0: Çok beğeniyorum gerçekten. Düz
1: tabii
0: ayak.
1: Tabii 3 gündür yağmur yağıyor. Bugün yine kapalı.
0: Tam bisikletlik yer
1: ama
0: yani.
1: Yağar yağmaz Allah bilir. Evet, isteğimize gelelim. Biz Yozgat sürmelisi alabiliriz. Bu parçamız tamam. Öncelikle siz Oğuz FM çalışanlarına gelsin. Hı hı. Ve bütün Sorgun'da olmuş arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize tabii ki şoför Nalan'a da gelsin. Sarıgaya, Sorgun, Ahta ve bütün Sorgun sanayi esnaflarına ve çarşı esnaflarına gelsin efendim. Şu anda hareket halindeyiz.
0: Evet.
1: Saygıdeğer müşterilerimize de gelsin. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Nalan'cığım,
0: iyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Siz de iyi ki varsınız. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı işler olsun inşallah. Kısa bir aramız var arkadaşlar birazdan.
2: Ne aradın sevgilim, ne sordun halimi, anlamadım sevgimi, acı dolu.

0: Şu anda Oğuz Efe'ne kulak veriyorsunuz.
1: Sev de sen de unutun, gel bende bu çareyi.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
3: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: dedim babam diye aradık da ama Emrah Mahsuni söylüyor olabilir. Engin Nurşani diye geçtiği için belki de ben bulamamış olabilirim. Bunu gönderdim arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım kimler burada. Şu anonsu açabilir misin diyor. Tamam, açalım Zekeriya abi. Sürmeli istedi o da.
1: Duraldaylı köyünden, Duraldaylı köyüne ve Adem Topal Dayıma da gelsin.
0: Tamam.
1: Özellikle Adem Topal Dayıma gelsin. Kaptan Duraldaylı'nın gülü.
0: Hayırlı yolculuklar olsun. Evet. Selamünaleyküm, ben Ankara'dan. Aykut Azizkaya, Enver Yılmaz, Bela Hep Üstüme Geldi parçasını kuzenim Mamaklar, Can Cingöz, Kaan Kaplan, Haydar Caferoğlu, Ayhan Akgel, namı diğer Yeni Doğan Dayıko, Ağrılı Fero'ya armağan olsun demiş. Şahin İnevi Köyü Sarıkaya'dan aramızda, merhabalar, kolay gelsin, teşekkür ederiz. Güler Duman'dan Erzurum Dağları türküsünü İnevi Köyü'ne. Çomak Dalgın Bayrınta abim Mehmet.

0: yoruldum.
1: Seyfi Doğan Ay, her gün ağlamaktan yoruldum. Yine sizlerden gelen bir istek parçasıydı. Evet.
0: Umut ışıkları bir bir söndüler.
1: Büşra Ankara'dan aramızda.

0: yayınlar diliyorum. Memlekete geldik. Vay vay vay, hoş geldiniz. Şu an Sorgun'a gidiyoruz diyor babamla. Senden Ferdi Tayfur'dan Bana Sor şarkısını istiyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Büşra'cığım. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlarımız olsun inşallah. Atilla Almanya'dan aramızda. Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı'nı çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim diyor. Biz teşekkür ederiz.
1: Alın gece.
0: Teşekkürler demiş Zekeriya abi. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Gençliğim bak yalan doldu.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoförün ağlamışım.
0: Geceler.

0: Neler geceler yaktı geceler. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunuyor sevgili dostlar. İstek parçanızı yayınladık. İstek parçam Yoruldum Seyfi Doğan Aydan demiş. Dağı. Çalındı. Sırayla çalıyorum. Mesajlar biraz çabuk okunuyor ama şarkılar yavaş geliyor malumunuz. İyi günler Gülay ben. Babam Mustafa Vural ve arkadaşları için Neşet Ertaş'tan Mahpushanelere Güneş Doğmuyor çalarsanız sevinirim. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Şakir Uzun Fransa'dan aramızda. Hayırlı sabahlar Fransa'dan. Şakir Uzun, sizleri dinlemekteyiz. Çalışırken sizden Neşet Ertaş'tan Yazımı Kışa Çevirdim parçasını Uzun ailesine ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. İyi yayınlar, şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun demiş. Sizin de efendim. Sanadan gurbete iyi bayramlar. Günaydın Nalan Hanım, Çandır'dan Cemal Ercan, sevdiklerime ve sizlere ve tüm dinleyenlere Nuri Sesi Güzel'den Kahverengi Gözlerin adlı parçayı istiyorum. Selamlar. Cemal abi, Çandır'dasınız, bir İsmail abiye gitmiyorsunuz ya. İsmail abi mesaj attı sabah.
1: Gayri o köylerden göçüp geldik de dağını taşını bir başka özledim kardeş. Baba ocağını viran ettik de

ne suyu tutar. Bırakmaz bu şehir herkesi yutar. Can dediğim ucuz mudur bu kadar? Düştükte kaldıranı

Koyun sesi özledim kardeş. Yazılarda çelik çomak oynardık. Yavan ekmek kuru soğan ile doyardık. Eve geç geleni köyde kınardık. Çoluk çocuk eve

doktor arardı, ne merhem arardı. Hapşırsak doktordan beri gelmiyoruz kardeş. Köyde gelin pınar başında kalsa, bir iki komşuyla az lafa dalsa,

Murat İnce özledim kardeş türküsü mekanlarımıza konuk oldu sevgili dostlar. Evet, bazen böyle gurbetteki dostlarımız yazıyor. Arıyorlar ya da sesli mesaj gönderiyorlar, programa dahil oluyorlar. Memlekette açan erik ağaçlarının çiçeklerini bile soran, haber bekleyenler var. Yağmur yağdı mı, yaş oldu mu? Ekinler boy verdi mi? Memleketten bir haber bekleyenler var. O yüzden bize yazdığınız mesajlarda Cemal Ercan Çandır'dan böyle dikkatli olalım, olur mu? Çünkü biz geniş bir alana hitap eden bir radyoyuz. Böyle şakalar yapmamaya özen gösterelim. İhtimaller üzerine bir insandan bahsediyoruz, bir candan bahsediyoruz. Sadece Çandır'da dinlenmiyor Oğuz efem. Türkiye'nin dört bir yanında Yozgatlılar, dünyanın dört bir yanında Yozgatlı hemşehrilerimiz memleketten bir ufak haber alabilmek için radyolarının başındalar. Ya siz böyle yalan söyler ya da doğruluğunu bilmediğiniz, bir teyit etmediğiniz bir şeyi söylerseniz, özellikle de bu ölüm haberi olursa, insanları durduk yere üzmüş oluruz. Yani yapmazsanız iyi olur bence. Çünkü böyle hani basit bir konu değil çünkü. Herkes memleketten bir haber bekliyor. Hayır, yarın bir gün ciddi bir durum olur. Yalancı çoban hikayesine dönmesin. Yani biz de tereddüt ederiz, acaba doğru mu, yanlış bir haber mi veriyoruz. Benim teyit etme şansım yok. Ben Çandır'da kimseyi tanımıyorum. Telefonu kaldırıp arayıp işte yaşıyor musunuz, öldünüz mü diye yoklayamam, ama burada yalancılıkla suçlanırız. Teyit etmediğiniz bilgileri bizimle paylaşmazsanız seviniriz arkadaşlar. Yok, benim için değil, kendi hemşehrilerimiz için.

0: sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acenteliğimizle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Aa, maşallah seralar kurulmuş. Mayıs ayı kiraz ayı derler ama maşallah bak Almanya'da kirazlar da olmuş bu arada. Hulusi Akar Almanya'dan bahçe fotoğraflarını göndermiş. Merhaba Nalan Hanım, 30 derece sıcaklık var bugün burada. Yatış iş yok. Bahçeden selamlar. Aleyküm selam. Gülcan Hanım'ın da selamları var. Aleyküm selam olsun. İstek parçamız bayram gelmiş neyime. Ablam Zeynep, yeğenim Satı ve Ayşe'ye, İbolar'a gelsin, Kadıgüllü Köyü'ne ve Oğuz FM dinleyenlerine, çalışanlarına gelin bayram tadı, tuzu, ana baba ve biricik sevdiklerimize armağan olsun diyor. Kısa bir ara vereceğim.
1: Oğuz FM reklam.
2: Kanka şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
6: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
6: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
7: Boğazlıyan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlıyan şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlıyan şubesi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Neco Baba.
1: Evet, Taner Olgun yorumu mekanlarımıza konuk oldu yine güzel bir istek parçasıyla. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla. Evet, Atilla Bozkurt selamlar demiş. Sıradaki parça Çokum Eşmeköyü'ne, muhtarına Uğur Bozkurt'a gelsin. Saygılar sunuyorum Sarıkaya'dan. Abla, buradan sesleniyorum. Ne zaman mantar toplamaya gidiyor? Abim Mehmet Usta'ya. İş güç bitmiyor, ömür bitiyor demiş. Mantarlar olmuş, mantar toplamaya. Haydi bakalım. Beni ağlattın Nalan Hanım diyor Hülya Sorgun'dan. Benim eşimle oğlum da Fransa'da. Çok güzel konuştun demiş Hülya Hanım. Bu bayramda gelemedim annem, parçasını çalar mısınız eğer vakit varsa? Kimin söylediği aklıma gelmedi. Şu an içime çok koydu. Oğlum buranın her yerini soruyor çünkü demiş. Soruyorlar. Bir haber alabilmek için kulaklar kabarık. Evet.

0: Selahattin Bölük yorumu. Yozgat Sürmelisi Sorgun'dan Zekeriya abinin seçimiyle mekanlarımıza konuk oldu.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Hoyratlar görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy.
1: Gönülden bütün Neşet Ertaş isteyenler için olsun. Sarıkaya'dan Rukiye Hanım selamlar Nalan canım. Hayırlı sabahlar olsun. Arife günümüz mübarek olsun. Yarın Arife günü. Bugünden Arife'nin Arifesi mübarek olsun. Tarkan'dan şımarık çocuklarıma gelsin demiş. Sarı güller açmış. Yol kenarından çekmiş Rukiye Hanım. Bayram Çokra'dan aramızda, Çayıralan'dan. Selamlar Nalan ablam, ben Çayıralan Çokra'dan köyü Hayret Yaylası Yıldızlar Çiftliği'nden. Bayram Yıldız, Nalan ablam nasılsın? Elhamdülillah, sağlığınıza duacıyım, inşallah iyisindir demiş. Sizler de iyisinizdir umarım. Hayırlı yayınların olsun, yaylalara geldik. Kayseri'den bayram temizliği yapıyoruz diyor. Yengem, abim, kardeşim, anam, yeğenlerim, sizi severek dinliyoruz. Her zaman baş tacısın, siz de öylesiniz. Bize Oğuz Yılmaz'dan Gurbeti çalarsanız çok seviniriz. Allah'a emanet ol. İşin gücün rast gelsin inşallah ablam. Demiş. Çok güzel fotoğraflar göndermiş. Yaydalar, yağmur, otlar, çiçekler, yeşil cennet bahçesi her yer diyor. Harika oldu. Güzel yağış aldık ya. Çok da dolu vurmasa iyiydi ama zayiat yoktur umarım. Yaylalara çıkmaya başladılar. Bereketli bir sezon olsun inşallah. Gidiyoruz artık neredeyse sondan bir önce. Ferdi Tayfur şarkısı sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla mekanlarımıza konuk olacak diyoruz. Evet iyi yayınlar. Nale Hanım ben Ankara'dan Yağmur Songül Güner'den Dağları mı yazdın parçasını Ümit Çetin'e ve Dayıko'ya. Kıymetli arkadaşları Serkan Uludağlı ve son olarak Kaan Kaplan'a ve Eren'e Kirli Serhat'a armağan ediyorum. Şimdiden teşekkürler iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz Zekeriya.

bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Pek çok istek parçamız yine arttı ama artmazsa yetmezmiş derler. Herkese dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza Hulusi abinin isteğiyle aranızdan ayrılıyorum. Geceler yarim oldu anam, anam gariban. Ağlamak karım oldu.

0: her dertten yıkılmazdım. Anam, anam, garibem. Sebebim zalim oldum. Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime. Hoşçakalın.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Rock Hocam, Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066 0507-079-2106.
1: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonville Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonville Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 01 66.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87 0532 654 75 87.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeci AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 09 51 0354 415 09 51.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Hani ben 17 yaşındayken ayakkabının topuna basıp da gömleğin düğmesini ta göbeğime kadar açıp gezdiğim zamanlar. Ah köyüm ah, gurbete geldik de ne oldu ki sanki? Dertten, çileden başka ne gördük ki sanki? Ben köyümü özledim gülüm. Ben köyde, köy odasında, şöyle yan yasına yaslanıp da yer sofrasında anamın tarhana aşını özledim gülüm. Elini değme bana, elimden asır bat, eline batar. Ben de şehir değil, ben de parfüm değil, ben de köy.

0: Kemal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0, 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta 13 yaşındaki çoban Alperen Atıl yağmurluğunu eşeğine giydirerek hayvanını korudu. Merhametiyle takdir toplayan Alperen eşeğini hasta olmaması için ateş de yaktı. Davranışı dikkat çekti. Yozgat'ta yaşayan 56 yaşındaki Birsel Gündüz 35 yıl sonra eğitimine geri dönerek çevresine örnek oluyor. Bozok Üniversitesi'nde el sanatları öğrenen Gündüz azmiyle pek çok alanda beceri kazandı. Yozgatlı bürokrat Kürşat Bozkurt, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı. Resmi gazetede yayınlanan karar, Bozkurt'un yeni görevini resmiyet kazandırdı ve memleketinde memnuniyetle karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak. Basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağını ve parti genel merkezinde bayramlaşma ziyaretlerinin düzenleneceğini duyurdu. Yunus Emre Mahallesi'nde bir aracın motor bölümüne giren kedi otomobil sanayine götürüldü. Mehmet Barış bir saatlik çabanın ardından kediyi kurtardı ve yeni sahibi oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 73 kuruştan, gram altın ise 6.794 lira 65 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe 2020-2025 6 sezonunda birçok istatistikte zirvede olmasına rağmen üretimini galibiyete çeviremeyip şampiyonluğu kaybetti. A milli takım 2026 Dünya Kupası için 35 kişilik kadrosunu açıkladı. D grubunda rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Sarıkaya'da ise bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hüküm sürecek. En yüksek sıcaklık 13 derece. Akdağ Madeninde de bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 13 derece. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066 0507-079-2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılış

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Kemal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Kalitesi standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Mülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
4: Akdağ Oğuz Efem.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonville Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonville Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
7: Akdağ Oğuz Efem.

ne bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam, düşürdün beni sevdaya, isyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emin.

0: Süzgen inşaat malzemeleri, kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 7587. 0532 654 7587.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Akdağ Oğuz FM.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Bana nerelisin diye soruyorlar. Kayserliyim diyorum. İnanmıyorlar. Nöri

0: güzelliği.
1: Gayserilik'ı.
2: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
2: Hani kaşıklar?
1: Akta Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 17.276 metrekare tarla mahkeme kararıyla icradan satışa sunuldu. Tarla için 1.305.393 lira muhammen bedel belirlendi. İlk artırma 18 Haziran'da başlayacak. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi konferans salonu için çelik çatı ve tadilat ihalesi 9 Haziran'da yapılacak. İhaleye katılacak firmalardan benzer işlerde %60 iş deneyimi belgesi istenecek. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı mesajında birlik, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini belirtti. Aile ziyaretlerinin önemini vurguladı. CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sonrası parti içerisinde bir bölünme yaşanmasından endişe duymadıklarını belirtti. Birlik ve bütünlüğü korumayı umduklarını ifade etti. Aracın motor bölümüne giren kedi otomobil sanayisinde uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Kediyi çıkaran Mehmet Barış sahiplenerek evine götürdü. Olay akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 72 kuruştan, gram altınsa 6805 lira 8 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe birçok istatistikte zirvede olmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaybetti. Üretim galibiyete çevrilemedi. Hull City 90+5. Dakikada Oliver McBurnie'nin golüyle Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Sarıkaya'da bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 13 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 13 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese...

0: 18.03 Türkiye'nin saatleri. Bugün 25 Mayıs 2026 günlerden pazartesi. Başlıyoruz, hoş geldiniz.
1: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
0: Akkaya'lar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşacağız. Programımızın ilk bölümünde Akkaya'lar mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunuyoruz programımızı 1,5 saat. İkinci 1,5 saatte Eser Metal katkılarıyla buradayız. Takriben 3 saat paylaşacağız. Akkaya'lar mobilya Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Akkaya'lar mobilya Bambi mağazamızdan 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetteyiz.

0: Jósgatan City Mózes FM.
1: Akkayalar Mobilya şoför nalanı sunar.

0: kurtaracağım bugün yatsı zamanı. Evet, Hakkı Ayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler ve daha neler neler. Çıkın çıkın gelin halıdan beyaz eşyaya, mobilya takımlarından yatak örtülerine, ne ararsanız. Akkayalar Mobilya'da. Akkayalar Mobilya, Bambi Uyku Mağazası, Uyku Merkezi Mağazası, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası ve Mobilya Mağazası ile hizmet veriyor. Bambi'de kampanya. Her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 toktan birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Akkayalar Mobilya'da her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için 0544 208 32 33'ten bizlere ulaşabilir dinleyenlerimiz. Cansever'den Ne Günler Gördüm şarkısını Aslan abim, Çağrı Şengül ve tüm arkadaşlarına armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Bozkurt Tuncel Almanya'dan aramızda selam Nalan demiş. Seni sevip sensiz olmak ızdıraptır acıdır şarkısını istiyorum Ferdi Tayfur'dan. Değerli dostlarımız için gelsin demiş. Aşk acı şaraptır mıydı? Yo, yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. O mu acaba? Izdıraptır bir bakışın, bir gülüşün, gönlümün ilacıdır. Odur herhalde. Dur bakayım. Yaralıyım, dertliyim. Bir Ferdi Baba isteği daha var. Sedat Ulaştı Sorgun'dan. Hayırlı akşamlar sizden Ferdi Baba'dan. Bu şehrin geceleri parçasını istiyorum. Erzurum Döner'de ustamız Recep Usta'ya, çalışanlara gelsin. Ayrıca Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin demiş. Valla o Erzurum'un döneri ise o cağ kebaptır o. Kebaptır o. Çağırdım.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz efendim.
2: Akkayalar Mobilya şoför nalemi sunar.

0: şimdi bu döner boylu boyunca dönüyorsa dönerdir. Ama enine inince dönüyorsa, yatay yatay dönüyorsa ona da cağ kebabı diyoruz. Güzeldir cağ kebabı. Olsa da yesek.
1: Yozgat'ın sesi, Oğuz'a bazen vardı doldu.

0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Ben ne günler gördüm. Ben ne günler. Derdimi söylesem kimler, kimler dinler. Halimi görseler dağ taş inler. Ben ne günler gördüm. Ben ne...

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrik

0: Römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
3: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: dertli.
1: Oğuz Efendi.
0: Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın neresindeyim?

0: Evet, yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim. Güzel şarkıydı. 18.30 Türkiye'nin saatleri. Çok minik bir aramız var. Bu şehrin geceleri az sonra sizlerle.
1: Kontak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşe bent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
3: Oğuz efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66. Oğuz efem sesi.

Kimini yakıp gitti, kimini yıkıp gitti. Seni de alıp gitti bu şehrin geceleri. İki güzel Ferdi Tayfur şarkısı peş peşe. Yine sizlerin seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Hanım kızlar bizi dinliyormuş. Hoş geldiniz. Kleopatra, bayan kuaförü, tüm ekibe, müşterilerine armağanımız olsun. Sıradaki en güzel şarkılar. Yok mu öyle bir Kleopatra şarkısı falan? Var sanki ya, dur bakayım. Şurada bir yerde olacak sanki. Kleopatra.

Kleopatra'nın hikayesini anlatıyor. Antik Mısır'ın sol Helenistik kraliçesi Kleopatra, zekası, siyasi dehası ve Romalı komutanlar. Romalı komutanlarla yaşadığı fırtınalı aşklarıyla tanınıyor Kleopatra.

0: Geceden Çevrimiçi Ece Sevgili bu şarkıyı. Çok keyifli bir çalışma. Tavsiye ederim Ece. Boşluk Büyük Sevgili. Kleopatra şarkısını dinleyebilirsiniz. Evet, devam ediyor birlikteliğim sunumuzuyla. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar. Yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar mobilyada 41 tok var. Bambi'den her bir 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Akkayalar mobilyaya uğramadan geçmeyin.
1: Oğuz Efendim.

0: selamlar Çekirek'ten Mustafa Durmaz, Ramazan Yiğit ve Gönüllerin Müdürü Halil Öncal'a Müslüm Gürses'ten Yılları Dansını çalarsanız seviniriz demiş dinleyicimiz hemen.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan dostlarımız da var. İhsan Aksan, Nergis Aydın'dan, Mete Kandeniz Sarıkaya'dan aramızda. Hoş geldiniz. Mehmet Mat. Sen öğrettin aşkı. Eşim ve bana gelsin ve çocuklarıma diyor peki. Mehmet Mat, hoş geldiniz. Seyit Bölükbaşı çekerek Müslüm Gürses yıllar utansın. Hoş geldiniz. Ankara, hoş geldiniz.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: ağzımı.
1: Reklam dönüşü şöyle: orta ritim Yasin Yaşlı merhum, çok genç yaşta kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Yasin Yaşlı yorumuydu. Batan Güneş'in Kızılı. Evet, Akkayalar Mobilya katkıları yine sürüyor birlikteliğimiz tomuzuyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. İhsan Aksan aramızda. Selamun aleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum. Barış Manço, eğri eğri doğru doğru çalarsan sevinirim. Murat Uyarer'e gelsin bu parça. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan demiş. Sanki ben onu... Eğri eğri, eğri doğru doğru, eğri büğrü ama yine de... Tamam, aldım listeye. Öyle demiş. Bana yolun seç diyorlar. Bozuk yolu seçer miyim? Eğri eğri doğru doğru. Seçemezsen geç diyorlar. Ya... Ben yolumdan geçer miyim? Eğri eğri. Doğru doğru. Aldım listeye. Evet. Mete Kandeniz burada. Merhabalar. Nalan Hanım kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Sarıkaya'dan Mete Kandeniz. Sizden bir istek parçasında bulunacağım. Aynur Aşaş'tan. İçmişim Sarhoşum Bugün parçasını rica ediyorum. Bu parçayı Haşim Işıksoy, Okan Işık, Onat Dessoy, Mevlüt Koçak, Zeki Şahin, Halis Kılıç, Ramazan Andaç, İbrahim Erbaş, Kazım Karabay, Murat Mert, Murat Dicle, Davut Dicle ve Bedrettin Turgut amcaya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum saygılarımla. Saygılar bizden olsun Sarıkaya'ya. Temel kaynanasıyla birlikte Avrupa gezisine çıkacaktı. Arkadaşı Dursun sordu. Yahu sen hep kaynanandan yakınıp durmaz mıydın? Şimdi de Avrupa gezisine mi çıkıyorsun? Ne yapayım Dursun? Sık sık Avrupa'yı görmeden Allah canımı almasın deyip duruyor. Benimki de bir umut işte. Adam rakı fabrikasında çalışıyormuş. Rakı dolu havuza düşmüş, boğularak ölmüş. Arkadaşları başsağlığı için evine gitmişler. Hanımı perişan, ağlıyor. Çok feci şekilde öldü vesaire demişler. Arkadaşlarından birisi, yenge ben rahmetlinin yanındaydım. Çok da kötü ölmedi. İki defa çıktı beyaz peynir. İki defa çıktı beyaz peynir istedi demişler. Evet. Yunus Yağan aramızda, Çekerek'ten. Mesut Çelebi'den Bombalanmış Şehir Gibiyim parçasını rica ediyorum. Nuri Doğançay abime. Evet. Yasin Duran abime, Gönüllerin Müdürü Halil müdürüme ve Seyit Bölükbaşı kardeşime armağan olsun demişler. Şuradan başlayalım. Turan Korkmaz söyleyecek. Sen öğrettin aşkı bana radyolarımızda.

doğruydu ama yine de doğru. Eğri büğrü ama yine de doğru. Polis Erkan aramızda. Selam, nasılsın Nalan? Ben Polis Erkan Çayıralan'dan. Yasin Yaşlı'dan "Sen olsan ağlaman mı" parçasını rica ediyorum demiş o da. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar Oğuz Efem ailesine gelsin. Oğuzhan Bey'e sevgi ve saygılar. Çayıralan'dan Polis Erkan, hoş geldiniz. Çayıralan'a bizden de selamlar olsun. Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 iletişim hattımız arkadaşlar. Şöyle bir başa döneceğim. Kardeşim Kaan Taşbaş ve Ferhat Bakıran'a Gökhan Doğanay'dan Kader Torbası istiyorum diyor bir dinleyicimiz. Çağrı Şengül kardeşime, abisi Ali Özbaş abisinden Ali Güvercin "Neyleyim Kardeş" parçasını çalar mısınız demişler. Metin Altınışık için Bülent Serttaş'tan "Ve Bize Her Yer Ankara" parçası.

yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyadan. Bambi Uyku Merkezimiz Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısında. Beyaz eşya ve halı dünyası Nevzat Şener Bulvarı, Bambi karşısında hizmetinizde. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde alışveriş çekilişinizi, çekiliş için kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. 41 TOK'tan birini kazanma şansını yakalayın. 0544 208 32 33'ten bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kayalar Mobilya şoför halini sunar.
1: Bombalanmış şehir gibi.
2: Oğuz FM. Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
3: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
4: Berat Besicilik ve Kurbanlık, her bütçeye uygun büyükbaş, tosun, düve, kurbanlık satışlarımızla hizmetinizdeyiz. İşinde uzman kasaplarımızla kurbanlarınız bize emanet. İster kendi ortaklarınızla alın, parçalayıp paylayıp teslim edelim, isterseniz de hisseye girin, payınızı teslim edelim. Berat Besicilik ve Kurbanlık, Çayıralan yolu üzeri 2. kilometre Sarıkaya. Emrah Lale 0536 516 9882. Berat Can Lale 0552 298 66 43. Kurbanlıklarımızı görmeden, bizden fiyat almadan karar vermeyin.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
4: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
5: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveniniz bizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Kafacım, Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Kayalar Mobilya katkılarıyla bitti programımızın ilk bölümü. Ne çabuk geçiyor zaman ya. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Eser Metal aynı zamanda toptan fiyatına perakende de alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla sanayi sitesi Turgut Özağ Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Evet, bir yandan mesajlarımız da ulaşıyor. Kayseri'den Derya Karabudak, eşim Orhan Karabudak için İbrahim Tatlıses'ten Mutlu Ol Yeter şarkısını istiyorum der. Alıyorum listeye. Aydın Dilim'den sevgiler, hayırlı akşamlar tüm Oğuz FM dinleyenlerine, sizlere. Benim ikinci ailem çok değerli mutfak ekibime gelsin. Ey Vefasız parçasını istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Abilerim Serkan Uludağlı, Yeni Doğanlı Dayıko, Sakallı Serhat, Mehmet Arslan için Derya Can'dan Şansıma parçasını rica ediyorum. Doğan Tepe'den Ergün ben, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Bu akşam yine çok yoğun istekler. Mahmut Aydemir bizlerle. Kardeşim Olca İpek, Burak Can, Resul Çakır, Sami Savur ve tüm arkadaşlarına Adanalı Ayhan'dan Mutlu Mahallesi parçasını rica ediyorum. Orada mısınız demiş. Buradayız efendim. Evet, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Kısa bir ara.
3: Çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66

0: Evet, 19.45 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Çınar Akdağ Madeni'nde bulunan İlhan Aydın kardeşime, Enver Yılmaz'dan dönemem armağan ediyorum demiş. Kazım Karabay Sarıkaya'dan aramızda. Dilara Market, hoş geldin. Dilara Market'ten herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Edip Akbayram'dan Sen Benden Gittin Gideli parçasını istiyorum. Size ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerimizin bayramı mübarek olsun. Kazasız belasız güzel bir bayram geçsin inşallah demiş. Amin. Zekeriya abi Sorgun'dan aramızda, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, merhabalar Nalan Hanım.
0: Merhabalar efendim, hoş
1: ben
0: geldiniz.
1: Ben Sorgun Dolmuşçularından Zekeriya Akdemir. Öncelikle kolay gelsin diyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Hoş
0: teşekkürler,
1: geldiniz.
0: Teşekkürler, siz de hoş geldiniz.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Elhamdülillah abicim, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, son turu bitirmiş bulunuyoruz.
0: Evet.
1: Şu anda turumuz bitti, evimize gideceğiz Allah izin verirse.
0: Yolunuz açık olsun, selam.
1: Arabanı yıkamayacağız bugün.
0: Aa, vardın mı yoksa? Varmadın inşallah.
1: Evet, parçamıza gelelim.
0: Tamam.
1: Barış Manço'dan Pembe, Gül Pembe'yi mi istiyoruz? Evet, Gül Pembe'yi istiyoruz. Bu parçamız öncelikle siz Oğuz FM çalışanlarına gelsin ve bütün Sorgun Dolmuş arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Naran'a da gelsin.
0: Çok teşekkürler.
1: Sarıkaya, Akdağ Sorgun'umuza gelsin. Sanayi ve çarşı esnaflarına gelsin. Şu anda hareket halindeyim zaten. Saygıdeğer müşterilerimize de gelsin. Evet.
0: Müşterilerimize de iyi bayramlar.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Nalan Bey, kolay gelsin.
0: Ederiz.
1: İyi ki varsınız.
0: Siz de iyi ki varsınız.
1: Burası Sanayi Kavşağı.
0: Sanayi Kavşağı'na da selamlar. Turk Dözağı Bulvarı'ndayız. Sorgun'da. Evet, Tuncay Akdağ Madeni'nden bizlerle. Tuncay abi, hoş geldin.
2: Selamlar Nalan Hanım. Akdağ Madeni'nden iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar olsun.
2: İyi yayınlar diliyorum. Sizden İbrahim Tatlıses'ten Bahar Geldi Tufan Dağı Otlanmış parçasını, Kayınçom Cüneyt, Fransa'dan gelen çok değerli Mehmet İlhan abime ve değerli arkadaşıma, hocama ve benim için gelsin. Perdecilerin kralı Nihat ve Osman'a ve Alımlı Market'e gelsin. Teşekkür ederim.
0: Şimdi bilemedim, bu parçayı İbrahim Tatlıses söylüyor da ben mi bulamadım acaba? Han Sarhoş, Hancı Sarhoş mu? Şöyle şarkı sözü diye bakalım. Şarkı sözü diye bakalım. Bu arada yolcularımız inmeden, tur son tur bitmeden Barış Manço'yu gönderelim. Ben parçayı bakıyorum. İbrahim Tatlıses, Bahar Geldi Tufan Dağı Otlanmış. Han Sarhoş, Hancı Sarhoş, o mu acaba? Bilemedim ki. Bahar gelmiş, Nurhak Dağı. Sarhoştur o, Nurhak Dağı.

0: Mutfak Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Eser Metal Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066 iletişim hattı. Eser Metal Merkez Satış Şubesi'yle Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944 iletişim hattımız arkadaşlar. Eser Metal şimdi de Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğu imalathanesinde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi. Doğan Tepe'den Ergün Arslan bizlerle, Mehmet Arslan, Sakallı Serhat, Mesut Şener'i, Sener'i, Serkan Urdağlı Dayıko için, Ferdi Zafer için Uğur Karakuş'tan Nazlıcan parçasını rica ediyor. Evet, Aslan Dayım, Karayazılı, Bilal Canlı'ya ve arkadaşları Cukka Gökhan, Özcan, Ankaralı Mayro, Osman Çime ve Ankaralılara gelsin. Güneş elbet bizim için de doğacak demiş dinleyicimiz. İyi bayramlar Yaşar Kaptan, oğlum Cevdet ve arkadaşlarına, Derya Bedavacı'dan herhangi bir parça çalarsanız sevinirim, teşekkür ederim der. İyi akşamlar Nalan Hanım, ben Ankara'dan, Gülden, Mazlum'dan Deli Kafam Yine Sarhoş parçasını çalar mısınız? Cevdet Kurt, sevdiğim Cevdet Kurt ve arkadaşlarına gelsin der. Hayırlı akşamlar Oğuz efendim, şoför Nalan sizden ricam, yorgunum Murat Göyebakan'dan yayınlayabilir misiniz? Şimdiden hayırlı bayramlar dilerim diyor Yunus bizlerle Fransa'dan. Hiranur aramızda, Hira bizlerle pardon, Songül Güner'den Dağlara Mı Yazdın parçasını Ümit Çetin'e, abim Ümit Çetin'e, Yeni Doğanlı Dayıko'ya, Serkan Uludağlı, Kaan Kaplan ve Çato Baba'ya armağan ediyorum, iyi yayınlar dilerim. Zekeriya bizlerle programa dahil, dostlarımızdan Ankara'dan Yağmur diye atmış mesajı. Hava Öğüt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun parçasını Ankaralı Çeto Baba'ya, Halit Türkmen'e, Kirli Serhat'a ve Ümit Çetin'e armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Öyle ağırım ki kendine. Sen benden gittin gideli. Eser Metal katkılarıyla Edip Akbayram yayında.
1: Eser Metal, şoför Nalan'ın...

buradalar. Antep Urfa yolundan selamlar. Bize Çekiçeli'den bir bozlak çalar mısın aileme, size ve Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ne güzel. Hayırlı yolculuklar. Aman dikkatli gidin. Yavaş yavaş. Çok güzel olmuş. Klip birazcık daha uzun olabilirdi. 20 saniye istiyoruz arkadaşlar. Kliplerde en düşük 20 saniye, en yüksek 30'u geçmemesi lazım. Bazen böyle dakikalarca sürebiliyor. Han Serhoş, Hancı Serhoş, İbrahim Tatlıses abicim. Ha tamam. Bir mutlu ol yeter, yapalım, peşine de onu patlatırız. Olmaz mı? Ne güzel manzaralar çekmişsiniz böyle, harika. Memlekete yaz geldi. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Eser Metal Sorgun'da, Eser Metal Sarıkaya'da satış şubeleriyle 0501-066-7066, 0536-986-3944 iletişim hatları. Samet Cengiz yetkilimiz. Belki de değil de...

0: kadar özlemişiz bu şarkıyı. Eski bir şarkı ama en iyi klasiklerden biri. Bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. İbrahim Tatlıses yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Evet, Eser Metal katkılarıyla bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim. Burası bir imparator daha yapıyoruz. Buyurunuz.
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar. Eser Metal şoför

0: Özetem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 30 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.
5: Evet, metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upcut kesim ve bükümle tüm metal işleri Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında Eser Metal'in imalathanesinde. Satış şubelerimiz Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066, Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hayırlı akşamlar Nalan abla. Tahir Uçar'dan "Yüreğimde yara var, durmadan kanar. Adam olan sevdiğine böyle mi yapar?" parçasını istiyorum. Teşekkürler Yozgat Çekerek'te Gökdere Köyü'nden sevdiğim Nihat Aksoy'a gelsin bu parça demiş Elif. Merhaba, iyi günler. Merhaba Rahman Aydemir, hoş geldiniz. Merhaba. Bu kadar. Mesajın devamı yok. Isparta'dan iyi akşamlar Uğur Eybil, Gülden Karaböcek'ten. Kır Çiçekleri şarkısı İzmit'ten gelen torunum Güneş, kızım Nihal, damadım Sezgin ve alt komşum Ahmet Menge için gelsin Nalan Hanım demişler. Teşekkür ederiz. Misafirlerimiz hoş gelmiş. Şimdiden iyi bayramlar dilerim. Okur musun? Okur musun? Tekrar tekrar atıyorsunuz ya, sona gidiyorsunuz, bilginiz olsun. Yozgat Akdağ Madeni'ndeki abim Halil Kaya için Azer Bülbül'den İyi Değilim şarkısını istiyorum. Onu çok özledik demiş dinleyicimiz. Nalan Hanım iyi yayınlar, iyi akşamlar. Ankara Yeni Doğan'dan Berkan Uludağlı, Songül Güner'den Dağlara mı yazdım? Bu parça olması lazım buralarda bir yerde. Sanki birkaç kere okuduk bunu, listeye çıkarmadık mı? Acaba çaldık mı? Bugün biraz yoğunuz arkadaşlar. İşler karışabilir. Şimdiden söyleyeyim. İyi akşamlar. Sarıoğlan Palas kasabasından Sevgi Dikmen. Dünyada bulunan oğlum Mehmet Dikmen için ve Gökhan Güner, Serkan Güner için ve tüm arkadaşlarına armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Merhaba, istek şarkıda bulunmak istiyorum tabii ki ama biraz geç mi kaldınız? Selamünaleyküm, ben Atılgan'dan Furkan Karaağaç, Aslan Babam Serkan Uludağlı'ya ve arkadaşlarına Yıldırım Budak'tan Bozuk Düzen parçasını armağan ediyorum. Onu çok seviyorum elbet bir gün demiş. Yetişir mi bilmiyorum ama yine de alıyorum listeye. Hayırlı akşamlar. Kadir Karaçelik abimize Sabri Örge'den Pusu Kuracaklar parçasını çalarsanız sevinirim diyor dinleyicimiz. Daha 19 tane mi var? Biz daha çıkamadık şuralardan. Beni okur musun? Tabii, iyi yayınlar olsun. Aslan dayım Anıl Kavurkacı'ya, yeğeni kardeşi Berat Orhan'dan Can Çiçeğin parçasını armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Nuri Çekerek'ten aramızda Müslüm Gürses'ten İnkar Etme parçasını kardeşim Yunus Yağan ve Şehmus Kırık kardeşime armağan ediyorum der Nuri Çekerek'ten aramızda. Daha çok okunmamış mesajımız var. Evet, ben Hüseyin Kalın, abim Veysel Kalın ve tüm arkadaşlarına Murat Yalçın'dan Bir Diri Bir Kemik Kaldım istiyorum demiş. Liste var burada, uzun bir liste. Onur Osman Kahraman, Durdu Kaya, Çetin Kaya, Furkan Solak, Barış Özkurt, Murat Yalçın, Sinan Ağtaş için istiyorum demişler. Selamünaleyküm Nalan Hanım, Ankara'dan Naz, Mert Kaya, Vay Benim Emeklerim parçasını rica ediyorum. Akdağ Madeni'nde bulunan Ok Kocam ve Kader Birliği yaptığı Resul Çakır, Sami Savur, Emrah Çağlar, Ümit Çelik, Oğulcay İpek, Burak Bilgin armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Rabia aramızda. Kardeşlerim Murat Yanık ve Metin Altın Kaynak, Muhammed Üstün, Mert Güneş, Osman Çim, Ali Osman Uslu, Bektaş Aşır, Kemal Ömrü Uzun için Gökhan Bağır'dan Elimde Değil şarkısını çalarsanız seviniriz diyor. Melike Akdağ'dan aramızda, Akdağ'da bulunan dayım Mahmut Yanık için Maral'dan Ankara Şahidim Olsun parçasını rica ediyorum demiş. Oğlum Muammer pardon, oğlum Muhammed Burak Bilgin ve arkadaşlarına, Olcay İpek ve bütün arkadaşlarına gelsin. Esat Kabaklı, Yol Yemez şarkısını rica ediyorum. Valla ne güzel türküler. Aykut Ankara'dan, Müslüm Gürses'ten hakkını helal eyle. Haydar Caferoğlu, Ayhan Akgel, namı diğer Yeni Doğan Dayıko, Ağrılı Fero'yu armağan ediyorum bu parçayı demiş. Ne güzel şarkılar var. Yarım saatte bunları nasıl çalacağız? Bunu da alalım listeye. Gel hakkını helal eyle. Aynen abla, iyi günler. İyi yayınlar. Ben Güler Çinçin'den. Akdağ Madeninde olan eşim Halit Tümtürk'e Seyfi Doğanay'dan Yoruldum parçasını çalarsanız sevinirim. Bunu dün çaldım galiba. Evet, nerede kalmıştım ben isteklerde? Daha şansıma çalmadık Derya Can. Eser Metal katkılarıyla radyolarımızda.
4: Eser Metal şoförün alanı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Azal. Hülya Evrensel'den Vay Baba parçasını. Akdağ Madeni'nde olan Mamak'la Eren Abilerim, Kaan Kaplan, Ayhan Akgel, Haydar Caferoğlu, Nami Değer, Yeni Doğanlı Dayı Koya armağan ediyorum demişsiniz. Karateci Burak Eren, Erdek, Cevdet Kunt ve Canım Amcam Şeker Baba Anıl'a gelsin. Sıradaki şarkı demişler. Derya Bedavacı'dan herhangi bir parça olabilir demişti dinleyicimiz. Sırası gelmişken şurada açalım hemen şöyle güzel bir Şakir Askan bestesi. Biz dostumuzu Menfaat Caddesi'nde bulmadık ki Çile Yokuşu'nda bırakak. Özgür günlere Anıl Kavurkacı demiş Mert Şimşek.

kendisine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı, en iddialı demir toptancısı Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Can kardeşim, yeni doğanlı Dayıko'ya Tülay Maciran'dan Yoruldum parçasını armağan etmek istiyorum. Ankara Gülveren'den Mert Erarslan. İyi akşamlar. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal parçasını istiyorum. Parçayı oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Kaan Kaplan, Sakallı Serhat, Ağrılı Fero, Mamaklı Eren Akgel, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu ve Çeto Baba için istiyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Gündüz kuşağında dinledik bu parçayı. Selamünaleyküm Nalan ablam, nasılsın? Senden bir parça istiyorum İbrahim Erkal'dan. Burnumda tutuyorsun bu şarkıyı. Akdağ Madeni'nde olan Celal Çiftçi'ye gönderiyorum. Hasretle gelmesini bekliyorum.

Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi. Eser Metal 0501 066 7066 0500 36 986 39 44'ten

Kahramanmaraş'tan Burak Efe Sürmeli, Kayseri'de bulunan babam Durdu Sürmeli'ye, Kurt Bey'e, Engin Nurşani'den yabancı şarkısını çalarsanız sevinirim, sevdasından sevdalısına demişler. Sen yarayı sorma. Hayırlı akşamlar, ben Ankara'dan Ayşenur, oğlum Cevdet ve arkadaşlarına Volkan Konak'tan çalarsanız sevinirim, teşekkür ederim. Evet, selamlar, iyi yayınlar. Akdağ Madeni'nde bulunan dostlarım demiş dinleyicimiz. Serkan Uludağlı için Tülay Maceran'dan, dostum Serkan Uludağlı için Tülay Maceran'dan Yıllarımı Geri Ver parçasını istiyorum. İyi akşamlar. Aksaray'dan Hasan Şahin, Kayseri'deki kardeşim Celal Şahin ve arkadaşları için bir istek parçası çalar mısınız? Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin abla. Bünyanda bulunan hayatımın anlamı eşim Sinan için Uygar Doğanay'dan Oy Hasret armağan etmek istiyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Biraz da Karadeniz'den eselim Nalan Hanım. Volkan Konak'tan Ömrüm parçasını çalarsanız sevinirim. Deli Fişek Cevdet'ime gelsin bu parça diyor. Meclis. Selamun Aleyküm Nalan Hanım. Ankara'dan Duygu, Gökhan Doğanay'dan Durak parçasını Ok Hocam ve Kader Birliği yaptı. Resul Çakır, Sami Savur, Emrah Çağlar, Ümit Çelik, Olcay, İpek, Burak Bilgin'e armağan ediyorum. İyi yayınlar. Merhaba, Sivas'tan Ebrar, Yaldız, Kayseri'de olan biricik sevdiğim Tufan Yanardağ. Şarkı armağan etmek istiyorum. Murat Şampınar'dan Engel şarkısını armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Adını sen koy yayında.

0: bilmiyoruz artık ne kaldı ki. İyi akşamlar Ali ben. Akdağ Madeninden abilerim İlhan Aydın, Serdal Taş'tan, Raşit Tanrıverdi, namı diğer Çin Çinli Dayıko, Vedat Karaben, Güllü'den Kopamam Senden şarkısını armağan ediyorum demişler. Evet, Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü. Çekiç Ali ile gideceğim arkadaşlar.
1: İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy. Adını sen koy.
0: Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy. İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül dağımda. Gönül bağımda. Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen dinleten, dahil olan eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafir eden tüm dostlarımıza, yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Oğuz Medya.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. Oğuzefem.com.tr.
1: Anadolu'nun

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yavuz Efem Gece.
1: Ne postacılar semtime, ne turnalar selam getirir, ne postacı.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177.

0: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 17.276 metrekare tarla mahkeme kararıyla icradan satışa sunuldu. Tarla için 1.305.393 lira muhammen bedel belirlendi. İlk artırma 18 Haziran'da başlayacak. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi konferans salonu için çelik çatı ve tadilat ihalesi 9 Haziran'da yapılacak. İhaleye katılacak firmalardan benzer işlerde %60 iş deneyimi belgesi istenecek. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı mesajında birlik, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini belirtti. Aile ziyaretlerinin önemini vurguladı. CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sonrası parti içerisinde bir bölünme yaşanmasından endişe duymadıklarını belirtti. Birlik ve bütünlüğü korumayı umduklarını ifade etti. Aracın motor bölümüne giren kedi otomobil sanayisinde uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Kediyi çıkaran Mehmet Barış sahiplenerek evine götürdü. Olay akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 72 kuruştan, gram altın ise 6805 lira 8 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe birçok istatistikte zirvede olmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaybetti. Üretim galibiyete çevrilemedi. Hull City 90+5. Dakikada Oliver McBurnie'nin golüyle Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Sarıkaya'da bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 13 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 13 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533-684-8101, www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87 0532 654 75 87.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve Bölge Halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM geceleri.

0: unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

çekerken de gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de biliyorsun yok demiştin umut. Olmaz.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Sessiz oturabilir miyiz seninle? Aramızda yaprakların hışırtısından ve ceylanların hayata çıkışından başka bir ses olmadan. Beni sessiz de sevebilir misin? Yağmur almış toprağa ve üşüyen kainatı dinlerken, araya dünya sözleri karışmadan. Biliyor musun, çekirgelerin unutulmuş ülkelerin kahrından kuruyan nehirlerin diliyle konuşabilirim seninle. Duyabilirim seni hiç konuşmadan. Kalbinin atışlarını duyabilirim. İçinde bir yaz gezmesine çıkan çocuğu ve dudağın en uzak sokağında. Biriken dilini hayatın sökebilirim. Öğrenebilirim sözcükler, bağırtılar, kloksanlar ona karışmadan. Ay sesiyle, gün sesiyle, gül sesiyle tırmanırım kalbinin tepesine ve işte zakkumların diliyle konuşabilirim seninle. Rüzgarın ve acının bildiği dilde, acelesiz, hiç yarışmadan, sessiz oturabilir miyiz seninle?
2: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87. 0532 654 75 87. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat, Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
0: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gele.

en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
1: Akta Oğuz Efendi.
2: Tutuk karalardayım. Sırtını dönmüş yazılar turalardayım. Bir gün olsun kaderime isyan etmedim.

0: olmaz. Reçetesi sende olan yaralardayım.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

yıllar sonra baba yurduna vardım. Bir dikili ağaç kalmamış kardeş. Oturdum geçmişe şöyle bir daldım. Hayat bizden neler çalmamış kardeş. Viran olmuş harman, ören ağlıyor. Babam emekleri yürek dağılıyor. Hain gurbet bizi salmaz bağlıyor. Taş üstüne taş koyan olmamış kardeş.

ahıra eğerle elek. Kırılmış çırkık, çatlamış dibek. Aktı gözyaşlarım, dayanmaz yürek.

uzak, baba ocağını terk eden olmamış kardeş. Oturdum harmana,

solmamış kardeş. Yaylamız yıkılmış, çağış bozulmuş, katır, kömüş, alaş hepsi kaybolmuş. Eller saray yapmış, bizim sayvan yoğmuş. Örende ısırgan bitmiş, kimse yolmamış kardeş. Kardeş gidek baba ocağını tüttürek, anamın babamın yüzün güldürek. Bilmem bilmem gelinleri nasıl götürek. Viran olmuş bizim eller, gel bir gör. Bilmem çocukları nasıl götürek. Talan olmuş bizim eller, gel bir gör. Viran olmuş bizim yurtlar, gel bir gör. Ne olur gel bir gör.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.
2: Hele köyü görünce...

Eve indim, dertli, dertli. Evim benden kasvetli. Kapı kilitli, baca kilitli. Köyüm eski köyüm değil. Ne desem boş, vade yetmiş. Büyük anam ölüp gitmiş. O gidince bu ev bitmiş. Köyüm eski köyüm değil. Issızdı terek bucak. Has tutmuştu baltanacak. Susuz gün, külsüz ocak. Köyüm eski köyüm değil. Sabah kalktım gündüz gözü. Gittim gezdim küçük düzü. Ne koyun var ne de kuzu.

tarlaları, tapuları, konakları, yapıları, kapatmışlar kapıları. Köyüm eski köyüm değil. Arif der ki topu topu, açık olan yedi kapı. Böyle miydi? Böyle miydi eski hapı? Köyüm

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.